iske bizden gitgenlerini ise bizge alık utgenlerini göz aldına getirik de bütün üstün alık iske bütün üstün.